0: Eldasir'e köy bıraksın. Bravo adamlar.
1: Gönül eser ediyorsunuz.

manas yeteşila, tuganım seçmeşila, alıp yok su bezli, ot men ne gavut ne de. La la la la.